Has stolen. Has stolen. Man or woman, Vitalis Expeditus Tatirum. Çalındı. Çalındı. Erkek mi, kadın? Çalındı. Çalındı. Çalındı. Erkek mi, kadın mı? Erkek mi? Erkek mi, kadın mı?